0: 牧山羊舞是生活在这里的人们与生存环境和谐相处的一种艺术。而麦提热杰甫也从祖先的幽默和达观中找到了让自己心安的力量。昆仑山下的板蓝格草场海拔接近4000米，初秋的寒意让羊群早早换上了冬装。
1: Bunun sebebi şu, nakşı müzik olan şugullan gallık mı gidetme? Üzen kızlık üyengen, bu şu, bizden bu şu uluğ sayı yazısı da icat olatmış koçura bak. Arkalık icat olan nakşı bir ayızın aşıtken,

0: 多生活在叶尔羌河两岸人们的抗洪记忆。
1: 96'da ama şu sopalı çıkılını üzüp gider bir kişinin içi de. Hem benim mi un mu şanlı. Ama indi mi diye Allah'ın iken sopalı bizden olup 30 mu yani de ya işketti. Keçine keçidi mi de gündüz mü?

0: 木山羊舞是生活在这里的人们与生存环境和谐相处的一种艺术。而麦提热杰甫也从祖先的幽默和达观中找到了让自己心安的力量。昆仑山下的板蓝格草场海拔接近4000米，初秋的寒意让羊群早早换上了冬装。
1: Bunun sebebi şu, nakşı müzik ile şugullanğanlık mı gidip mi? Üzem kızlık üyengen, bu şu, bizden bu şu uluqsa yazısta icat olup, bu şu koçurabab, arkalık icat olan nakşı bir ayızın aşıtken,

0: 相爱相杀，可能是对阿勒玛斯与这条曾经桀骜不驯的大河之间情感最贴切的形容。这些因为洪水冲刷已经位于河床中央的木质三脚架，承载了太多生活在叶尔羌河两岸人们的抗洪记忆。
1: 96'da ama şu sopula çıkılını üzüp gider bir kişinin içinde. Hem benim mu un mu şanlı. Ama indi mu diye Allah'ın iken sopula bizden olup 30 mu yani de ya iş gitti. Kişinin kişi demedik, gündüzünü gündüz demedik. Uçakta manda kızı dombulu bombağın diken yerliğimizi çekip eş gitip ağan. Diye hangim aram yok. Şah yağaçını edip ekili vatman. Ortaç suan bağını bitkezgen dörüze. Sonunki maşı burun kıdık andağımında. Dolkulluk alet demez. Azı kilidir, kâsı mı hem de. Biz de onun gözü toluk.
0: Artaş'ı şöyle şu ne oldu cençen.阿勒玛斯结束了长达半个世纪的守河生涯。巴旦木熟了，家里的羊也肥了，阿勒玛斯也重新捡起了自己的爱好，做起了活羊育肥和繁育的小生意。平静的叶尔羌河水浸润了每个人的生活，让日子变得从容甘甜。